0: Sedu. Maximum muzica. Lento de maximum.
1: Hit-ul la maximum.
0: Canal Sedu. Samo Hitovi.